0: Lakin kibri cehlini koyan gelsin bu meydane.
1: Hey Allah!
0: Ne bilsin derdimi dertsiz olanlar, anlamaz halim bu Allah. Derdidir agah olan gelsin bu meydane. Lisan ile diyen Allah,

0: Allah.
1: Amen.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar. Fezkuru